super gusu ile ne deri ilitis eto da tefu super gusu ile ne deri ilitis eto da tefu super zeq artis madu tqamidin war barbdu bihadu kayo ala super gusu ile ne